sejumase siya kwa abata nyina ama aminumu nyina mimamu happy happy mother's day hani ya di jumedienu esi diya ye kandese nyanku ponka ubi biyara hon na yebesan esi ya biyo enti biyara adumu kasiye